96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 1, 2, 3.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik, Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Türk Şarkıları yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo XM. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 10 Temmuz 1979. Chuck Berry vergi kaçırma suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Woodstock'un ilk günü 15 Ağustos 1969 Cuma, aslında festivalin de ruhunu belirleyen bir kritik bir gün oluyor. O gün daha çok folk ve akustik ağırlıklı müzikler dinleniyor. İşte Tim Hardin, Ravi Shankar, Arlo Guthrie sahne alanlar arasında, çok daha fazlası var elbette. İlk gözüme çarpanlar onlar. İlk günün kapanışını da oğlu Gabe hamile olan John Baez yapıyor. O sahneye gece 1 civarı çıkabilecek. Böyle hafif bir yağmur başlıyor. 14 şarkılık bir setle John Baez ilk günün kapanışını yapıyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Nescafe Express modunu

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün...

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Caz Boys Radyo Eksen'de.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2. 96.2.
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
3: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 10 Temmuz 1972. George Harrison ve Ringo Starr'ın da konuk sanatçı olarak yer aldığı Harry Nilsson'un 8. albümü Son of Schmilsson Amerika'da piyasaya sürüldü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de. Zazazo.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
11: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
12: Bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyorum. Sizlere 1969'da yapılan ilk festivalden bahsediyorum. İkinci gününe geçtim. 16 Ağustos 1969 tarihindeyiz. Cumartesi günü Woodstock'ın ikinci günü başlıyor. Teknik aksaklıklar, yoğun yağmur, lojistik kaos hepsi bir arada böyle bir ikinci gün başlangıcını görüyoruz. İlk gün daha sakin folk müzik havası var ama ikinci günle birlikte daha sert, daha elektrikli, psikodelik performanslara geçiyoruz.
11: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: when there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself.
1: 96.2
2: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
3: Reklam.
4: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

28 Ağustos'ta yayında olacak 8. Interpol albümüne ismini veren şarkı This Mirror Weighs a Ton açtı haftanın son programını. Gülşah Turgut ben, 16'ya dek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Joy Division'la devam ediyoruz yayına. Heart and Soul.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Çivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

İlk uzun çalarlarım Role Model Hermit geçtiğimiz hafta yayınlandı. Londralı üçlü Mary in the Junkyard ve yeni albümlerinden Blood Radio X'deydi. 35 sene öncesinden My Bloody Valentine şarkısıyla devam ediyoruz. Loveless albümlerinden When You Sleep.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1980 yılından Special şarkısıydı. Friday Night, Saturday Morning. 1980 demişken 1980 yılından bu yana aktif olan İsviçreli grup Yellow sırayı alacak. 2009 yılına ait Touch Yellow albümlerinden Friday Smile.

David a day. It only works with you and me. 96.2 Radyo Eksen.

Kanadalı topluluk Les Security Radio X'teydi. Geçen ay Bingo adlı ikinci albümlerini çıkardılar. Yeni şarkılarından Nana. 80'lerin başından ESG şarkısıyla devam ediyoruz. Moody.

2018 tarihli 6. albümleri Wide Awake yer almıştı. Parke Courts ve Total Football takibinde Londra'dan Dead Letters'a yayılacak. Bu sene başında yayınladıkları Existence is Bliss isimli ikinci albümlerinden It Comes Creeping.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 1969 Woodstock Festivali'ndeyiz. Artık pazar oluyor. Sabah 2. Janis Joplin sahneye çıkıyor. Aslında gecenin en beklenen isimlerinden de, sahne arkasında saatlerce beklediği için pek kendinde değildi. Peace of My Heart şarkısı ama festivalin en ikonik anlarından biri haline gelecekti.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: 96.2
0: Radyo Eksen. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bundan tam 24 sene önce yani 2002 Temmuz'unda çıkış yaptıkları single olmuştu. LCD Sound System ve Losing My Edge Radio X'andaydı. Los Angeles merkezli sanatçı ve prodüktör Frankie Beany'nin geçen sene hayata geçirdiği projesi Supermodel var sırada. İlk dinlediğimde aklıma LCD Sound System gelmişti açıkçası. Ve bu Supermodel projesiyle yayınladığı ilk EP'sinden I Used to Live in England.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Prodüktörlüğünü Franz Ferdinand, frontman Alex Kaplanos'un üstlendiği Man's Needs, Woman's Needs, Whatever isimli 3. albümlerinden bir şarkıydı 2007 senesinden. The Creeps ve Man's Needs takibinde geçen seneden Shame şarkısıyla devam edeceğiz. John Congleton'la çalıştıkları 4. albümleri Cutthroat'un şarkılarından Spartak. I

Efsanevi prodüktör Trevor Horn'la çalıştıkları 7. albümleri Anatomy of Brief Romance 11 Eylül'de piyasada olacak. Bu albümlerinden yeni paylaştıkları single'ları Love Bombs. Radyo X'ten'deydi. Blog Parti takibinde Amerikalı topluluk Best Room of Death'le devam ediyoruz. Geçen sene yayınladıkları 6. albümlerinden Never Gonna Drink About You.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Aruk Aftab, Radyo Eksen'de.

Londralı topluluk Fat Dog'dan ikinci albüm geliyor. 2 Ekim'de piyasada olacak. İkinci albümlerine ismini veren şarkıları Cancel I'm Tired Radyo X'deydi. Idol sırayı alacak. 2024 yılına ait son albümleri Tank'in çıkış single olmuştu. LCD Sound System ortaklığı taşıyan Dancer.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Birçok single ve 3 EP'nin ardından ilk albümlerini çıkarmaya hazırlar. Bu ay sonu piyasada olacak The Sweet Goodbye isimli ilk uzun çalarları. Brighton merkezli topluluk Upperskink ve Yoldaki albümlerinden son olarak paylaştıkları single'ları Will It Come For You Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben pazartesi 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Bauhaus'la haftanın kapanışını yapıyorum. The Passion of Lovers. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden Cuma 10 Temmuz saat 8'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Snow Patrol'la programı açtık. Eyes Open albümlerinden Shut Your Eyes 2006 yılındandı bu şarkı. Biraz daha eskilere bir klasikle dönelim şimdi. The Cure radyolarınızda Friday I'm in Love.

Grace Jones sonrasında eksendeydi. On Melancholy Hill. 16-18 kısa bir araya gitmeden önce Gorillaz'ın ardından Happy Mondays radyolarınızda. Loose Fit.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

İkilinin büyük hitleri Crazy 96 2'deydi. İki albümün ardından kariyerlerine son vermişlerdi. Gnarls Barkley ardından James X and the Say Something.

With You. Bu saatin sonundayız. Stereophonics dinledik eksendesiniz. Saati Skunk Anansi ile kapatıyoruz. Twisted Everyday Hurts.

Baby Jane bir Rod Stewart şarkısı. Biz 96.2 frekansında İskoç ekip Belen Sebastian yorumuyla dinledik. Programa bir ara vermeden önce Stereolab dinleyelim. Mars Odia Quintet albümlerinden sıradaki şarkı Ping Pong.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 10 Temmuz 1959. The Runaways grubunun kurucularından Sandy West, Long Beach, Kaliforniya'da dünyada.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

90.6.2 burası, saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Such a Lovely Thing, Devoşka dinledik. Şimdi Tucson, Arizona'dayız. Calexico'yla bugünkü program devam ediyor. Crystal Frontier.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Woodstock 2017 yılında resmi olarak Amerika Ulusal Tarihi

0: Jason. Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: aran anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

70'ler sonundaydık. Programın bu saatini Blondie açtı. Eat to the Beat albümlerinden İngiltere'de bir numaraya kadar çıkmışlardı bu uzun çalarla. Atomic. Eksendesiniz 8'e dek. Ben Güven yayındayım. White Lies var sırada. Believe It.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. Miner Lite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Miner Lite eczanelerde.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

The Doors 80'deydi 60'lar sonundan bu kayıt. Waiting for the Sun albümlerinde yer alıyor. Spanish Caravan 18-22. Kings of Leon var sırada. Revelry.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Joe Lovano Radyo Eksen'de.

A.K. Arnard vokaldeydi. No More Sweet Music. Hooverphonic, Radyo Eksen 96.2 burası. After Klang'le devam edelim bugünkü yayına. Modern Drift.

0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: getir.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

White Buffalo sonrasında On Every Street. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Dire Straits dinledik. Ardından bu saati Richard Ashcroft kapatacak. A Song for the Lovers.

Konya isimli albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik. Bachman Turner Overdrive, Blue Color. Kısa bir araya gitmeden önce David Bowie sırayı aldı. Eksen'de The Jean.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

James Dean Bradfield'dan grubun ilk menajeri Philip Hall'a bir saygı duruşu. An English Gentleman, Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Sırada Florence and the Machine var, Everybody Scream.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Bu haftanın son programının sonundayız. The Great Beyond, R.E.M. dinledik. Kapanışı Edwin Collins yapacak, I Guess We Were Young. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile. Ben Güven, yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

0: Welcome to the All Access and welcome to the weekend. Civil War, Guns N' Roses. Yine çok güzel bir konser kaydıyla açtık. 90'ların başından muhteşem bir konser kaydı Guns N' Roses, Civil War'la. Biraz yükselelim. House of Fire, Alice Cooper.
1: Hello, this is Ryan Roxy from the Alice Cooper Band and you're listening to Nikki Wilde, All Access Show, XN Radio. Enjoy the ride.

Evet, Shock Rock and Bubba Solis Cooper Dangal'da House of Fire 96.2 Radyo Eksen All Access'tesiniz. Yine bir klasikle devam ediyorum. Over the Hills, Gary Moore.

Gary Moore'dan dedik Over the Hills. Bu Gary Moore'un en sevdiğim şarkısı. Yani 90'lardan sonra yaşlanıp blues'a yönelmeden önceki 80'ler hard rock döneminden. Çok gaz bir şarkıdır. Yani dinlerken böyle savaşa gidiyor gibi oluyorsunuz. Evet, yine bir klasik Perfect Strangers, Deep Purple.

Evet, Duncan'dan dedik In My Dreams. Evet, 96.2 Radyo X'an All Access. Friday Night Party devam ediyor. 6 numaraya gelmişiz bile. Kiss, Love Gun.

0: to Aslan Minik, Miss You. Biraz böyle yavaş devam ediyorum. Love Bites, Def Leppard.
1: If you could live in a sense.

Sweet Love Bites, Def Leppard'dan dinledik. Aa, son şarkıya gelmişiz. Ben daha var zannediyordum. Peki son şarkımız tam hafta sonu şarkısı olsun. Cuma gecesine yakışır bir şarkı. Talk Dirty To Me, Poison.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
1: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 10 Temmuz 2026 Cuma, saatlerimiz 23'ü gösteriyor ve ben her zamanki gibi Nikki'den sonra mikrofonu devralmış durumdayım. İlginç bir seçki hazırladım sizlere. Umarım keyif alırsınız. İlk dinleyeceğimiz şarkı yakın zamanda İstanbul'da da konser verecek olan Suede'den gelecek. Ve en sevdiğim şarkılarından birisi Filmstar. Şimdi sizlerle Babanda mı Punk'tı başlasın.

Evet, Suede'den dinledik Film Star. Sıradaki şarkımız ise Nirvana'dan gelecek. İlk albümlerinden, ilk şarkılarından birisi sayılabilir. Rape Me şimdi sizlerle.

Evet, Nirvana bizlerle beraberdi. Rape Me isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki sanatçımız The Stooges. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da I Wanna Be Your Dog.

Evet, Lock, Stock and Two Smoking Barrels'ın soundtrack'inde de yer alan, Iggy Pop'un da seslendirdiği bir Stooges şarkısı dinledik. I Wanna Be Your Dog. Ve sıradaki sanatçımız geçtiğimiz hafta İstanbul'da konser vermiş olan Garbage. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da I Think I'm Paranoid.

Evet, Garbage'dan dinledik I Think I'm Paranoid ve sıradaki sanatçımız Blondie. Kendilerinden de Trainspotting albümünde yer alan, ki bundan sonraki birkaç tane şarkı Trainspotting'in soundtrack'inde yer alan şarkılardan olacak, Atomic isimli şarkıyı dinleyeceğiz Blondie'den.

Evet, Fade Out'la biten bir Blondie şarkısı dinledik. Atomic bizlerle beraberdi. Trainspotting soundtrack'inden bir diğer şarkıyla devam ediyoruz. Bu sefer Pulp bizlerle beraber olacak. Mile End isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

0: Evet, Pulp bizlerle beraberdi. Mile End'i dinledik. Sıradaki sanatçımız Primal Scream. Onlardan da uzun bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Yaklaşık 10 dakika. Come Together şimdi sizlerle.
1: We are together.

Evet, Trainspotting'den seçtiğim şarkılara devam ediyoruz. Daha doğrusu araya bir tane kendi istediğim şarkılardan birini çalacağım şimdi. Gene bu gruptan bir şarkı daha çalacağım birazdan sizlere. Joy Division'dan herhalde gelmiş geçmiş en iyi 10 şarkıdan biri diyebilirim yani bu şarkı için. New Dawn Face'i dinliyoruz şimdi.

Evet, bu sefer de bir başka Joy Division şarkısıyla devam edeceğiz. Biraz önceki şarkının acayip bir cover'ını yapmıştı yıllar önce Moby ve Heat isimli filmde bayağı önemli bir noktada yer almıştı o şarkı. Şimdi ise bu sefer Trainspotting'deki şarkılarını çalacağız. Atmosphere şimdi sizlerle.

Joy Division bizlerle beraberdi. İki tane şarkı dinledik. Öncelikle New Dawn Fades, arkasından da Atmosphere. Sıradaki sanatçımız David Bowie. Ondan dinleyeceğimiz şarkı da Wild Eye Boy from Free Cloud.

David Bowie bizlerle beraberdi. Sıradaki sanatçımız Opeth. Opeth'ten de bu sefer bir Deep Purple cover'ı dinleyeceğiz. Soldier of Fortune. Birazdan da bir Deep Purple çalacağım ama onlar da bu sefer başka bir sanatçının şarkısını coverlıyor olacaklar. Evet, Opeth şimdi bizlerle.

Evet, Soldier of Fortune'u dinledik Opeth'ten. Sıradaki sanatçımız Scorpions. Gene geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Stadyum konseri vermiş. Güzide gruplardan birisi. Alman hard rock devi diyebiliriz kendileri için. Yani ortaokulda okurken karşımızdaki okulun karşısındaki parkın buz pateni sahasında yaz, kış, sabah, akşam bir playlist çalardı ve bu şarkıyı çok duyardık orada. Wind of Change, Scorpions'tan şimdi sizlerle.

tam anlamıyla bir döneme tanıklık etmek ya da bir dönemin fon müziği olması gibi bir durum söz konusu bu şarkı için. Anılar depreşiyor diyebilirim. Biraz o hüzünlü havayı korumak için bu sefer başka bir soundtrack, film teması müziği çalmak istiyorum sizlere. Darren Aronofsky filmi Requiem for a Dream'den, Clint Mansell tarafından yapılmıştı bu soundtrack. Birçok yerde, haber bültenlerinde falan da rahat rahat duyabileceğiniz bir fon müziği olarak da yıllardır kullanıla geldi. Summer Overture şimdi sizlerle.

Evet, bu enstrümantal eserden sonra geldik gecenin son şarkısına. Biraz önce söylediğim gibi bu sefer Deep Purple, aslında bir Jimi Hendrix şarkısı olan Hey Joe'yu seslendirecek şimdi. Richie Blackmore zamanları, yanlış hatırlamıyorsam. Umarım programdan keyif almışsınızdır. Haftaya görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden. Biz haftaya bugün Antalya'da olacağız. Ya radyo programında ya da konserlerde görüşmek üzere. İyi, herkese iyi geceler. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tan. Görüşmek üzere.

0: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.